0: Efendim?
1: Ne tarihte?
0: 18.
1: Ben senin sekreterim. Medic Joe 2, engine 2, sick person, 3420, Pinedale Drive, Medela Tax 6, 619.